kanı kalalı bu podadı Murangal alıbı podadı Nichel arıttı kulengle nadatı sılın Rajeevan adı kulengle nadatı sılın Tuyaviye Oh Jeevat nadigalay Engel mele tırındırım